0: çağırı tazminde Sederiz Savagan ahırlı varızı Sederiz çağırı tazminde
1: Mogenatra Kartuli Ciarte, ciuene buri.